kalalı bu podadı Murangal alıbı podadı Nichel arıttı kulengle nadatı sülü Rajivan adı kulengle nadatı sülü Tuyaviye Oh Jeevat nadigalı Engel mele tırındırım